0: Merak ettim.
1: Zakuhay şey. Parara parara dariyanda parara dariyanda parara dariyanda.